Özgürlük elinde, özgürlük seninle. Özgürlük, özgürlük sen oradaydın.